Asunavia'yı ekran, Asunavia'yı dinle. Supreme Radio. Supreme Radio. Supreme Radio. Magilhanı, Magilhanı.